Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba. Emre Fer-

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Reklam.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
0: Reklam.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı zamanla çok bulutlu 32, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Leyla'dan Aras'a hayatı değiştirecek soru.
3: Sevgilim olur musun?
2: Şebnem'in Aras nefreti Leyla'ya takılıyor.
4: O çocuk senin aklını fena karıştırmış. Ama artık bitti.
3: Bitmeyecek. Çünkü ben Aras'ı seviyorum. Sevgiliyiz biz.
2: Daha 17'de manifest rüzgara esiyor.

0: Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

yok bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok bize değerdi.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
1: sınırsızca. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: gibi değil.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı zamanla çok bulutlu 32, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Borçka Karagöl, Artvin'in yemyeşil doğası içinde yer alan Borçka Karagöl, sisli manzaraları ve göl çevresindeki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Bölge, kamp ve karavan turizmi açısından özellikle doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenen macera severlerin uğrak noktalarından biri. Ormanların arasında huzurlu bir konaklama yapmak isteyenlere Borçka Karagöl rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: flashback.
1: Reklam.
0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Hepsi burada premium günlerini

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Gong, gong, gong, eti gong.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
5: İngiliz Home farkı var.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı zamanla çok bulutlu 32, Samsun parçalı bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötü.

Hafta sonu tatilinde ilk yarı cumartesi günündeyiz. Umarım gün hepimiz için güzel geçer ve sizler nerede olursanız olun biz de sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları popüler müziğin en iyi örnekleriyle zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese.

0: arada hemen hatırlatmakta fayda var. Mottolarını sizlerin belirlediği Radyo D'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Siz ister Radyo D WhatsApp hattı 0549-204-0104'ten ya da Radyo D 104 Instagram sayfamızdan postlarımızın altına yorum olarak dinlemek istediğiniz şarkı kime gelsin? Bu mottoları sizler belirliyorsunuz ve bu mottoları bizler de sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği o sıradaki şarkı Radyo D104'te.
1: Sıradaki şarkı O Da Beni Düşünüyor Mu diyenlere gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

0: kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Geçtiğimiz haftalarda yoğun bir ilgiyle beraber sevenleriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği stadyum konseriyle bir araya geldi ve popüler müzik listelerinde ve dijital platformunda özellikle ilgiyi üzerine çeken ismi diyebilirim. Blok 3, Kayıp Kalp'le Radyo D 104'te, hayatın içinde her zaman seninle.

Günlerden cumartesi olunca yurtkelerinde merak edilen hava durumuna baktığımda özellikle ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ama Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları yer yer yağışlı gözüküyor. Bir de bu yağışlar yaz yağmuru olunca uzmanlar yağışlara karşı da uyarıda bulunuyor. Ben de buradan hatırlatmamı yapmış olayım. Dört mevsim tüm rengi bir arada bu kez Radyo D'de Fettah Can'la yaşamaya devam ediyoruz. Sıkı

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbiri sizlerle ağırlamaya devam ediyoruz. Popüler müzikte yeni, genç, başarılı bir kadın vokal ve geçtiğimiz aylarda da yine Stüdyo D'de ağırladığımız isim oldu. Elif Buse Doğan, Yangın Yeriyle şimdi Radyo D 104'te, hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Borçka Karagöl, Artvin'in yemyeşil doğası içinde yer alan Borçka Karagöl, sisli manzaraları ve göl çevresindeki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Bölge, kamp ve karavan turizmi açısından özellikle doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenen macera severlerin uğrak noktalarından biri. Ormanların arasında huzurlu bir konaklama yapmak isteyenlere Borçka Karagöl rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Şahane yaz festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel. Şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.

Bu cumartesi gününde seni hafta sonu tatiline hazırlayan şarkılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Big Five çıkışlı konseptiyle ilgiyi bir hayli üzerine çekti. Derken kısa zamanda da yine gerçekleştirdiği konserleriyle de bir hayranlarıyla da buluşmaya devam ediyor. Ve yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'la da bir araya geldiler. Aynı konudan bahsediyorum. Manifest ve hileliyle Ajda Pekkan'la beraber. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu Radyo D'de size eşlik etmeye devam ediyor. Şimdi geride bıraktığımız Haziran ayının son haftasında bizlerle buluşturduğu, çıkardığı 3. stüdyo albümü aynı zamanda ve albüme de adını veren şarkısı Fiyakalı ile aynı konudan bahsediyorum. Emircan İrek, Radyo D 104'te.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Günlerden cumartesi olunca hatırlatmakta fayda var. Şimdi müzik eleştirileri, arşivciliği, yazıları, araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle sektörün tanınmış isimlerinden biri. Kendisi Yavuz Hakan Tok'tan bahsediyorum. Konuk bölümlerine ve zengin içeriğine sahip Yeter Ki Müzik Olsun isimli sıra dışı programı her cumartesi saat 20'de müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

Radyo dedesiniz, keyifli günler herkese. Şimdi kendi evinde ev konseptiyle bizlerle buluşturduğu video klip şarkısı bir hayli bilgi üzerine çekti diyebilirim. Ki bu şarkıyı aynı zamanda 12 Haziran'da bizlerle buluşturdu. Bizlerle buluşturmayı planladığı Tüm Şehir Duydu isimli son albümünün de işaretçisi diyebilirim. Yine aranjede eşi Fabio Teşel yer alıyor. Söz ve müzikte Levent Gürsel ve Yusuf Gürsel'e ait. Aynı konudan bahsediyorum. Funda Arar, Bana Bir Gülümseme Ismarlı isimli şarkısıyla. Radyo D 104'te, hayatın içinde, her zaman seninle. Hadi bugün.

0: iyi hafta sonları herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

şüphesiz sahnelerin güçlü kadın vokali diyebilirim onun için. Ve aynı zamanda da yoğun bir turne programının ardından eşiyle beraber yurt dışı seyahatlerine devam ederek bunları da yine sosyal medyasında sevenleriyle de görüntü olarak paylaşmaya devam ediyor. Işın Karaca'dan bahsediyorum ve tam da mevsim ayak uyduran şarkısı Yaz'la burada Radyo D104'te bir kez daha iyi hafta sonları herkese. Yaz.

0: Leyla'dan Aras'a hayatı değiştirecek soru.
1: Sevgilim olur musun?
0: Şebnem'in Aras nefreti Leyla'ya takılıyor.
2: O çocuk senin aklını fena karıştırmış. Ama artık bitti.
1: Bitmeyecek. Çünkü ben Aras'ı seviyorum. Sevgiliyiz biz.
0: Daha 17'de manifest rüzgara esiyor.

0: yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Anadolu Hayat
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Uçarsın.
8: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları gün boyu sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez 20 yılı aşkın kariyerindeki romantik çizgisini sürdürmeye devam ediyor ve 12 Haziran'da da yine en taze single'ını da bizlerle buluşturdu. Sözü ve müziği tamamen kendisine ait ve tamamıyla da gösterişten uzak, sıcak ve tanıdık bir Yalın klasiği diyebilirim. Ki kimden bahsettiğimi böylelikle de söylemiş oldum. Yalın, Akşamüstü isimli single'ıyla Radyo D 104'te. Yakında.

0: kalmaz yerde.
1: Radyo D'de özel formatlardan biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz, bizler seçiyoruz ve sizlerin belirlemiş olduğu mottolarla sıradaki şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. Zaman şimdi sıradaki şarkıyı birlikte Radyo D ayrıcalığıyla dinleme zamanı.
2: Sıradaki şarkı eski mesajları okuyanlara gelsin.
3: Radyo D, hayatın içi.

0: kez daha iyi hafta sonları herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

Kendisi aynı zamanda geçtiğimiz programlardan birinde Stüdyo D'nin konuğu oldu. Kaçıranlar varsa radyoda.com'dan, podcastlerden ve Radyo D 104 Spotify profil hesabından podcastlerini dinleyebilme imkanı yakalayabilir. 96 yılındaki ilk albümü Çöz Beni'nin kapak fotoğrafıyla bugünkü fotoğrafını yan yana getiriyor konser temasında her zaman afişlerde. Ve 30. yıl konser serisinin afişleri de böylelikle ilgiyi üzerine çekti. Son dönemde 30. yılını taçlandırıyor diyebilirim. Gökhan Tepe'den bahsediyorum. Ve böylelikle de 26 Haziran'da da Tatlım adını verdiği yeni single'ını da yine 30. yılıyla beraber taçlandırmış oldu. Gökhan Tepe şimdi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

popüler müziğin en üretken ve başarılı söz yazarı bestecilerinden biri diyebilirim onun için sevgili dostum aynı zamanda Murat Güneş'le popüler müziğin güçlü kadın vokallerinden Aynur Aydın bir araya geldi ve 22 Ağustos'ta da geride bıraktığımız 2025 yılında yeni bir single'la karşımıza çıkmışlardı. O Kutuplar şimdi Radyo D104'te.

0: Yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı. Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15 ve tekrarı pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyomuzda ve yeni saati karşılamaya çok az bir zaman kaldı. Bakalım yeni saatle beraber Radyo D Top 20 listesinin bir numarasında kim yer alacak? Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ben Çağlar Demirel, şimdilik gidiyorum. Yeni saatle birlikte Fatih Uslu'nun sunumuyla Radyo D Top 20 listesini kaçırmayın. İyi hafta sonları, keyifli günler herkese. Gözüm

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Reklam. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Ajet. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam.
8: Radyo D.
9: Radyo D Top 20.
10: 20 numara. 10
9: numara.
10: 15 numara.
9: 4 numara. 1
10: numara.
9: Radyo D Top 20.
10: 20 numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Reklam.
4: Radyo D.
5: Radyo D. Top 20.
6: 12 numara.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Derya Ulu ve yeni şarkısı Şımarık bu hafta listemize 20 numaradan yeni giriş yaptı.
1: Numara.
0: Bu haftanın bir diğer yeni giriş parçası Yalın'dan yepyenisi Akşamüstü 19 numarada.
2: Söz üzerime düşeni yaparım. Seni bulup
1: 18 numara.
0: Umur Doma ve Hande Ünsal'dan Gel bu hafta listemizin 18 numarasıydı.
2: Gel, elin adımı bırak gel, bırak gel.
1: 17 numara.
0: Tantaşçı'dan Gidişat bu hafta 3 basamak yükseldi. Listemizin 17 numarası.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 16 numara.
0: Yonca Lodi ve Murat Güneş 1 basamak yükseldi bu hafta. 16 numaradaydı İncir Ağacı.
2: Zindan aşk verdin gittin.
1: 15 numara.
0: Altay'dan Kainat Şahit

0: 14 numara.
1: Ankara Eykoz ve Beni Al listemizin bu hafta 14 numarası. Beni al kendin gibi al.
0: Numara.
1: Listemizdeki bir diğer Derya Uluğ parçası Hani bu hafta 13 numarada yer aldı.
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay, ne değişti söyle dün.
0: 12 numara.
1: Mela Betel 7 basamak yükseldi bu hafta. Son günlerin en sevilenlerinden 12 numarada 2 tas çorba.
0: Numara.
1: Ve son günlerin trend parçası Hadise'den Ara Beni listemizin 11 numarası.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'le.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Reklam.
7: Radyo D. Radyo D Top 20.
8: 5 numara.

0: 9 numara.
1: Aleyna Tilki'den Oyuncak Gibi bu hafta 9 numarada yer aldı.
2: Bir bakışın yeter, kanarım inan, çeşir içinde yanarım.
0: 8 numara.
1: Serkan Nişancı'dan Eller Üzer, 4 basamak geriledi, haftanın 8 numarası. Emre Fel listemizde aynı yerini koruyor. 7 numarada.

0: 6 numara.
1: Mabel Matiz bir basamak geriledi. 6 numarada yer aldı. Dağılıyorum olaysız.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimay.
0: 5 numara.
1: Bengü ve Ümit Sayın düeti yükselmeye devam ediyor. Listemizde 5 numarada bu hafta. Ya sen gidip de.
3: Ya sen gidip de.
1: Berkay da bu hafta yükselenler arasında 4 numarada yer aldı. Aslanlar doğuyor.
4: Kopar dedim kopardım. Çekip seni bağrımdan. Bebek gibi uyurdum. Hayattayım artık.
0: 3 numara.
1: İkilem ve Tuğba Yurt düeti içiyorum ederimize. Haftanın 3 numarası.
5: Biliyoruz bir yalancı. Yaşanan her şey yabancı.
0: Numara.
1: Elif Buse Doğan bir basamak daha yükseldi ve zirveye en yakın yerde. 2 numarada yangın yeri.
6: Özledim, epey zaman geçti üstümüzden sevemedim.
0: 1 numara.
1: Ve geldik zirveye. Radyo T Top 20'de bu hafta 1 numaramız değişmedi. İşte o isim Manifest ve tabii ki Süperstar Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Borçka Karagöl, Artvin'in yemyeşil doğası içinde yer alan Borçka Karagöl, sisli manzaraları ve göl çevresindeki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Bölge, kamp ve karavan turizmi açısından özellikle doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenen macera severlerin uğrak noktalarından biri. Ormanların arasında huzurlu bir konaklama yapmak isteyenlere Borçka Karagöl rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Getir, bir mutluluk getir. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Reklam. Radyo T. Sıradaki şarkı sivrisineklerle mücadele edenlere gelsin.
6: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 31 derece, Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 32, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Borçka Karagöl, Artvin'in yemyeşil doğası içinde yer alan Borçka Karagöl, sisli manzaraları ve göl çevresindeki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Bölge, kamp ve karavan turizmi açısından özellikle doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenen macera severlerin uğrak noktalarından biri. Ormanların arasında huzurlu bir konaklama yapmak isteyenlere Borçka Karagöl rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Leyla'dan Aras'a hayatı değiştirecek soru.
5: Sevgilim olur musun?
4: Şebnem'in Aras nefreti Leyla'ya takılıyor.
6: O çocuk senin aklını fena karıştırmış. Ama artık bitti.
5: Bitmeyecek. Çünkü ben Aras'ı seviyorum. Sevgiliyiz biz.
4: Daha 17'de manifest rüzgara esiyor.
7: Kıyasın niye çok toz pembe hislerle.
4: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D.

0: Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Radyo'da Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
1: Radyo Day.

0: Radyo değil.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Kandıramazsın beni, durduramazsın beni, susturamazsın beni. Demesi kolay da o iş öyle kolay olmuyor işte. İnsan sevmişse sevdiğine inanmaya, kanmaya meyilli oluyor. O kapı açık olunca da en kandıramazsın beni diyen bile bir bakıyorsunuz şak kanıveriyor. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Emircan İrek var. Emircan İrek geçtiğimiz günlerde Fiyakalı adını verdiği yeni albümünü yayınladı. Albümü konuşacağız, şarkıları konuşacağız ve elbette bazılarını da dinleyeceğiz. Solistler geçidi, geçmiş yılların stüdyoda seyircili ve canlı olarak kaydedilen radyo programları geleneğini ayağınıza getiriyor her hafta. Tabii yalancıktan. Takdimcimiz Elhan, solistlerimiz ve seyircilerimizle birlikte. Mevzu 80'lerde bugün 80'li yılların ilk yarısında Türk popunda hüküm sürmüş disco Alaturka modasını masaya yatıracağız. Alaturka ile dans edilir mi? Edildi. Anlatacağım. Kavrimetre köşemizde bu hafta yine Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Fransa'nın bu benzersiz starı ve onun şarkılarını söyleyen bizim yıldızlarımız bir arada. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün Özkan Uğur var. 8 Temmuz 2023 tarihinde kaybettiğimiz Özkan Uğur'u şarkılarıyla yad edeceğiz.
1: Yeter ki müzik olsun.

Özgün'den dinledik, Kandırman Lazım. Biraz kafası karışık bir şarkıydı. Hem senelerce kandırıldığından dem vuruyor hem de beni kandırman lazım diyordu. Kandırılmak isteyeni kandıran çok olur gerçi ama beni kandırman lazım demek de bir çeşit meydan okuma gibi sanki. Yani çok uğraşman lazım diyor. Kalbense kandırma diyor. Dertli dertli diyor, bıkmış gibi, üzülmüş gibi. Kandırılmak üzer tabii. İnsan üzülmez mi? Ara.

E işte kuş sütüyle beslese de karşısındaki kişi kanmayacak, aldanmayacak kadar gözü açık olmak da var. Öte yandan Nazlı Yari çılgın sözlerle kandırıp bir de üstüne şarkı yazmak da mümkün. Mümkün ki Kenan Doğulu yapmış, kandırmış ama bu kandırma eylemi hayırlara vesile olmuş. O zaman kızmayabilir miyiz Kenan'a? Bu kadar sempatik kandırdım diyen birine kim kızabilir ki?

Özkan Uğur, 7 Ekim 1953 günü İstanbul Erenköy'de dünyaya gözlerini açtı. İlkokula devam ederken annesi ona bir mandolin aldı. Tarık abiyi aile meclislerinde şarkı söylerken Özkan ona mandoliniyle eşlik ediyordu. Aynı abinin Hollanda'dan getirdiği gitar onun mandolini bırakıp gitar çalmayı öğrenmesine vesile oldu. Daha önce Barış Manço'ya eşlik eden Kaygısızlar grubu o sıralar Manço'dan ayrılmış, kendi adıyla plaklar, konserler yapmaya başlamıştı. Ortak bir arkadaşları sayesinde onlarla tanıştı ve çok geçmeden gruba dahil oldu.

Anadolu Pop'un ve grup müziğinin hakimiyetini sürdürdüğü yıllarda Özkan Uğur, profesyonel müzik yolculuğunu Şerif Yüzbaşıoğlu, Kaygısızlar, Barış Manço ve Kurtalan Ekspres, peşi sıra Ersen ve Dadaşlar da sürdürdü. 1974 sonrasındaysa Kaygısızlar grubunda tanıştığı Masar Alanson ve Fuat Güner'den bir daha hiç ayrılmadı. Kaygısızlar sonrası kurulan İpucu Beşlisi'nde de yer aldı. Grubun yayınlanacak ilk ve tek 45'liğinde Özkan Uğur da vardı.

Özkan Uğur 1980 yılında Fuat Güner'le birlikte Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar adlı oyununun müziklerini yapmaya başladı. Bu ortaklık 1981 yılında Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunuyla devam etti. Aynı dönemde Özkan Uğur, Fuat Güner ve Masar Alansol'u bir araya getiren sahne gösterisi ise Egemen Bostancı'nın prodüksiyonunu yaptığı Nükhet Duru ve 10 Yıl Geçti adlı müzikal oldu. Bu onların Masar Fuat Özkan adını kullandıkları ilk çalışmaydı. 1984 yılında yayınlanan Ele Güne Karşı Yapayalnız albümüyle Masar Fuat Özkan ülke çapında tanınan bir üçlü haline gelecekti.

Mazhar Fuat Özkan Üçlüsü'nün yolculuğu çok uzun yıllar devam etti. Üç baskın karakter, her biri tek başına star, üç müzik adamı ve üç kadim arkadaştı onlar. Özkan Uğur bu tablonun içinde hep en haylaz, en sempatik, en güleç olandı sanki. Bas gitarını çalarken dizlerini bir sağa bir sola kıra kıra dans edişi, yüzünden hiç eksilmeyen o kocaman gülüşü ve alabildiğine tiz perdelerde dolaşabilen oyuncaklı vokaliyle illaki bakışlarımızı sahnenin soluna odaklar, fakat bunu rol çalmak için değil, doğası gereği yapardı. Nitekim oyuncu olarak beyaz perdede, beyaz camda canlandırdığı karakterler de çoğunlukla o muzırlığının, çocuk adam yanının iz düşümü olacaktı.

Kariyeri boyunca yayınlanmış çok az solo şarkıya imza attı Özkan Uğur. Ve fakat onun sesi, vokali sayılamayacak kadar çok şarkıdan geçti. En kıdemli, en olgun zamanlarında bile genç bir şarkıcıya vokal yapmaktan, müzik ortak paydasında tanıdıkları ya da tanımadıkları için stüdyoya girmekten geri kalmadı. Çok sayıda müzisyene de deneyimi, düşünceleri ve fikirleriyle destek oldu, yol gösterdi. Bunlar çoğu kez ortalama müzik dinleyicisinin gündemine düşmedi. Müzik magazin basınında görülmedi ama müzik camiasında yıllar yılı adının üzerinde bir hale taşımasına sebep oldu. Özkan Uğur'u 8 Temmuz 2023 tarihinde kaybettik. Ondan geriye sesini verdiği şarkılar kaldı. Özkan Uğur bir kuyruklu yıldızdı. Aradan yıllar geçse de parlaklığını hiç yitirmeyecek bir kuyruklu yıldız.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Yeter ki müzik olsun solistler geçidi programında bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Elhan, sizlere bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Bugün solistler geçidimizde şöyle kıpır kıpır hareketli bir türküyle başlamaya ne dersiniz? O halde Emre Altuğ gelsin ve bize Cemil Uzan'dan alınan bir Giresun türküsü seslendirsin. Dere boyu kavaklar, açtı yeşil yapraklar. Ben yâre doyamadım, doysun kara topraklar. Eminim bu sevilen türküyü dinlerken sizler de eşlik edeceksiniz. Alkışlarınızla Emre Altuğ sizlerle.

Emre Altuğ'a çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimiz Gülce Duru. Gülce Duru, Fransa'da plastik sanatlar, Türkiye'de ise caz eğitimi almış. İlk kez Kaybedenler Kulübü filminde seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çekmiş. Bugün bize en yeni şarkısını seslendirecek. Şarkının ismi Tabiattan. Kuvvetli alkışlarınız Gülce Duru için.

Gülce Duru'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi huzurlarınıza gelecek solistimiz ilk bestesini 8 yaşında yapmış. Kaydettiği şarkılarını internette yayımlamaya başlayan ve bu sayede adını duyuran genç sanatçımız 2017 yılında da ilk teklisini piyasaya sürmüş. Evet, Sinem Güngör gelecek efendim ve bizlere Bela Başım adlı şarkısını seslendirecek. Huzurlarınızda Sinem Güngör.

0: Sinem Güngör'e çok teşekkür ediyoruz. Hiç dolu kadehi ters tutmayı denediniz mi? Sonucunun ne olacağı malum, içindekiler dökülür. Ama dolu kadehi ters tut ikilisi öyle mi ya? Onlar yıllardır başarıyla müzik kariyerlerine devam ediyorlar. O halde onları Lafını Balla adlı en yeni şarkılarını seslendirmek üzere mikrofon başına davet edelim mi? Alkışlarınızla.
1: Lafını balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

Dolu Kadehi Ters Tut ikilisine çok teşekkür ediyoruz. Ve geldik solistler geçidimizin son solistine. Daha doğrusu solistlerine. Evet, bugün Türk Sanat Müziği parçamızı bir değil iki solist birden seslendirecek. Beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamında bir eser. Sonbahar Rüzgarları. Solistlerimiz Ceylan Ertem ve Cihan Barbur geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

0: Ceylan Ertem ve Jehan Barbur'a çok teşekkür ediyoruz. Solistler Geçidi burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın efendim. Solistler Geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.
2: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

0: Yavuz abi merhaba.
1: Yavuz abi merhaba.
2: Yavuz
3: merhabalar,
2: abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
2: Merhabalar Yavuz abi.
5: Yavuz abi merhabalar. Nasıl?
3: Yavuz abi.
2: Selamlar Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz
4: merhabalar,
3: abi.
4: Yavuz abi.
2: Yavuz abi selamlar.
3: Yavuz merhabalar abicim, Yavuz merhaba. Abi.
5: Merhaba Yavuz merhabalar, abi.
1: Merhabalar Yavuz abi.
3: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhaba.
6: Yavuz abi selamlar.
3: Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
7: Selamlar Yavuz abi.
4: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Emircan İrek'ten dinledik Fiyakalı. Söz ve müziği Emircan İrek'e ait bu şarkı onun geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan yeni albümüne de adını verdi. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Yavuz abi merhaba, ben Emircan İrek.
0: Merhaba Emir, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Bodrum'dan çıktım, İzmir'e doğru gidiyorum. Zeynep Bastık'ın doğum günü var, oraya gidiyorum şu an.
0: Yollardasın yani.
1: Yollardayım abicim.
0: Emir, albümü dinledim. YouTube'daki bir albüm filmini de izledim. Fiyakalı sadece bir albüm ismi, şarkı ismi değil. Sanki bir felsefe, belki bir yaşam biçimi çıkarmışsın fiyakalı kelimesinden.
1: Evet.
0: Nasıl çıktı bu fikir? Kimdir, nedir bu fiyakalı?
1: Fiyakalı ismi önce çok hoşuma gitmişti Yavuz abi. Yani bir fiyakalı anlatmak istiyordum. Her şeye rağmen, yaşadığı her şeye rağmen fiyakalı kalan, fiyakalı kalmaya çalışan, hem içsel hem görünüş olarak fiyakalı kalmaya çalışan birini anlatmak istedim aslında. Benden de çokça izler taşıyan, pek tabii hayatımdan da izler taşıyan bir anlatı oldu fiyakalı şarkısında. Sonra da bu fiyakalının başına gelenleri anlatayım dedim. Diğer şarkılarım da aslında o fiyakalının başına gelenlerdir. Fiyakalıyı tanımlıyorum albüm boyunca.
0: Aslında albüm dediğimiz şey tam da öyle bir şey değil mi? Hani bir konsepti olur, bir bütünlüğü olur.
1: Evet.
0: Galiba onu yakalamak istedin sen de.
1: Evet, ben hep konsept albüm yapmak istiyordum. Ağır Roman'da da Parti İptal'de de acaba nasıl bir konsepte birleştirebilirim diyordum ama konular o kadar dağınıktı ki tek bir başlık altında toplayamıyordum. İlk defa sıfırdan bir albüm yazma fikriyle çıktı bu albüm. Yani şöyle, önceki albümlerimde tekli olarak çıkabilecek şarkıları albüme koyuyordum ben. Ama bu sefer Fiyakalı'da 2025 başlarken dedim ki ben şu an albüm yazmaya başlıyorum. Yani ilk defa hayatımda albüm yazdım diyebilirim. Sonra da pek tabii yani konsept adı altında bir konsept üzerine yazdığım için de toplaması, film çekmesi çok kolay oldu.
0: Evet, şimdi tam bu albüm kararından bahsetmişken şunu gerçekten merak ediyorum. Sen şimdi başından beri ben takip ediyorum seni. Açıkça söyleyeyim, hayranlıkla da takip ediyorum. Çünkü sen hep üzerine koyarak ilerledin. Hani keşke bunu yapmasaydı dediğim hiçbir şey yapmadın sen. Müzikal anlamda söylüyorum bunu. Merak ediyorum, bu kariyer çizgisini bu ivmede tutmak için neler yapıyorsun? Yani kendi sezgilerin mi tamamen, yoksa akıl alır mısın birilerinden? Bir ekibin mi var?
1: Şarkıları yaparken Yavuz abi tamamen sezgilerim, tamamen ne hissediyorsam o. Bazen kitlem, dinleyici kitlem beni eleştirir bu durumdan dolayı aslında. Yani ne demek istiyorum? Ben ruj gibi, çağır gibi aslında çok da dinleyici kitlemin alışık olmadığı şarkılar da yaptım. Ama bu sanatçılığımı beslesin diye yaptım. Çünkü bunu seviyorlar. İşte Nalan gibi şarkıları seviyorlar. Kor gibi şarkıları seviyorlar. O zaman bu şarkılardan yüzlerce yapayım hayatım boyunca fikri bana çok heyecan verici gelmedi. Yani ben kendi duygularımı, kendi hislerimi keşfedip onların farklı yönlerini anlatmalıyım diye düşündüm. Yani bu bana heyecan verdi. Pek tabii aşk konulu, ayrılık konulu şarkılar da çokça yazıyorum. O da hayatın içinde. Onları yazarken de heyecan duyuyorum ama böyle Fiyakalı gibi, Jandarmalar Gelene Kadar gibi, Aşkım Sensin gibi kendi içinde de farklı, yani kendi aralarında da farklı farklı şarkılar yazmak bana heyecan verdi. Bundan heyecanlanıyorum hala. Dinleyicimi şaşırtmaya özen gösteriyorum. Yani dinleyicimin tepkisini ben alıyorum bazen ama diyorum ki aslında şunu demek istiyorum dinleyicilerime. Sanatçı böyle olmalı bence. Benim bakış açım böyle söylüyor. Yani bir insanın her yönünü ele alabilmeli. Bu bir yetenektir. Bunu iyi yapar, kötü yapar. Bu başka bir şey. Ama ben kendimi tanıyıp, kendimi her yönüyle ele alıp onun şarkılarını yapmayı önemsedim. Bu bana heyecan verdi.
0: Peki albümün içinde her şey var. Şimdi çok güncel ritimler, soundlar da var. O eski pop tınıları da var. Yerel motifler de var yer yer. Ama en çok dikkatimi çeken şey bol bol canlı enstrüman var. Orayı evet, sanki biraz vurgulamamız lazım.
1: Şimdi tabii yıllar geçtikçe ben de daha çok enstrümanist tanıyorum. Beni de onlar tanıyorlar artık. Ulaşmak kolay oluyor. Aslında ben canlı dinlemeyi, enstrümanları canlı olarak çalıp albüme koymayı çok sevdim hep. Bunu tercih ederim. Çünkü Sezen Aksu şarkıları dinlerken, Sezen Aksu albümleri dinlerken, Nazan Öncel, Yıldız Tilbe albümleri dinlerken hep çalımdır onlar. Yani onlar çalınmıştır, midi değildir.
0: Hı hı.
1: Onları dinlerken ya şu tarzda bir albüm

0: Jandarmalar gelene kadar. Emircan İğrek'in yeni albümü Fiyakalı'da yer alan şarkılardan biriydi bu ve şarkının söz ve müziği Emircan İğrek'e, düzenlemesi Yiğit Avcı'ya aitti. Emircan İğrek bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konuğu. Emir, geçen albümde Ali Cabbar vardı, epey ses getirmişti. Bu albümde de Jandarmalar gelene kadarla yine köklerine, Trakya'ya bir selam çakmışsın. Ne dersin?
1: Evet, gerçekten öyle. Ya aslında diğer şarkılarımda da dinleyiciler yakalıyorlar. Diyorlar yerel unsurlar, yerel sözler var ama baskın olarak evet çok ilk dinleyişte anlaşılan iki şarkı bunlar. Ali Cabbar biraz hüzünlü bir Trakya havası, Jandarmalar gelene kadar da neşeli bir Trakya esintili şarkı diyelim. Evet, böyle bir paralellik var.
0: Evet. Peki bu albümde en çok seni hangi şarkı yordu diye sorsam ne cevap verirsin?
1: Bu albümde Fiyakalı aslında yordu. Çünkü ya çok değişik bir şarkı denediğimin farkındaydım. Çok değişik bir iş yaptığımın ve bir konsepte adını verecek şarkı yaptığımın farkındaydım. Bu da biraz baskı yarattı bende. Belki 5-6 kere nakaratları değil ama verse'leri değişmiştir. Hmm. Yani 5-6 kere değiştirmişimdir onları. Fiyakalı en çok yoran.
0: Peki en çok ya çok güzel oldu dedirtip sevinçten havaları zıplatan şarkı hangisi?
1: Aradığın Yerde'yi yazdığımda çok sevinmiştim. Yani tam öyle bir şarkı yazmak istiyordum. Aradığın Yerde gibi bir şarkı yazmak istiyordum o zamanlar. Hı hı. Yazınca çok hoşuma gitmişti. Uzun sürede dinleyicisi olmuştum o şarkının o ara. Yani bir demo yapmıştık Yiğit'le. Bir 3 ay falan kesintisiz Aradığın Yerde dinlediğimi biliyorum 2025 yılında.
0: Hı. Albümde bir de çok konuk var, bir yıldızlar geçidi var. İşte Teoman var, Dedublüman var, Emliza var, Tuana var ve Hüsnü Şenlendirici var. Bunu özellikle istedin mi? Yani çok konuklu bir albüm mü olsun dedin?
1: Evet, şöyle oldu o da. Aslında Teoman'la başladı.

0: bütün hikaye. Ben albümde çok düet yapmayı düşünmüyordum başta. Çünkü öyle bir alışkanlığım yoktu. Yani başka bir müzisyene gidip düet yapalım mı, bu şarkı sana çok yakışır deme gibi bir alışkanlığım yoktu benim bundan önceki müzik hayatımda. Teoman'la onun albümü için bir şarkı üzerine konuşurken dedim ki benim albümden acaba Fiyakalı'yı okur mu? Fiyakalı'yı Teoman'la yapabilir miyiz? Albümü bir tamamen atayım. Teoman abi bir baksın. Acaba Fiyakalı'yı sever mi? Ya da inkar etmeyi, daha rock soundlu bir şarkı olan inkar etmeyi sever mi diye sormayı düşündüm. Teoman abi uyanıp kabusumayı seçti.
1: Hı hı.
0: Ben de çok şaşırdım aslında başta. Çünkü onun tarzına uzak gibi gelmişti bana şarkı. Sonra stüdyoya geldi, nakarat okudu, back vokallerini yaptı. Sonra da Teoman'sız dinleyememeye başladım. Yani bir demo versiyonum vardı, ben onun dinleyicisiydim yine. Ama Teoman okuduktan sonra onu çok sevdim. Sonra da dedim ki ya duyuyor musun'u da Tuana'yla mı yapsak acaba? Bir hoşuma gitti böyle başka bir ses duymak. Kendi yazdığım sözlerin üzerinde başka bir ses duymak. Beğendiğim müzisyenlerin özellikle seslerini duymak çok hoşuma gitti. Tuana süreci de çok güzel olunca dedim ki ben şu an şarkılarda birkaç tane daha düet yapacağım. Yani birkaç tane daha düet yapacak şarkım var. Emliza ile başta Aşkım Sensin'i yapacaktık. Denedik, olmadı. Emliza bir ikinci verse yazacaktı ona. Çok o personaya giremedik ikimiz de Emliza ile. Sonra Sen Bir Belasın'ı yaptık. Daha Emircanlık ve Emlizalık bir şarkı olarak. Hüsnü Şenlendirici acaba bir şarkıma çalar mı diye düşünüyordum.
1: Hı hı.
0: İnkar Etmen'in başında bir klarnet vardı, bir klarnet solosu. Acaba Hüsnü Şenlendirici mi o soloyu çalsa, öyle bir solo çalsa, öyle bir taksimle başlasa diye düşündüm. Hüsnü abi sen seç dedi, ne yapayım. Sonra zaten Arda çok güzel bir klarnet çalmıştı İnkar Etmen'in başına. Onu bozmayalım dedim. Aklın varsa ikinci bir versiyon yapalım dedim. Kabul etmesine çok sevindim Hüsnü abinin. Gerçekten çok heyecanlandım yani Hüsnü abiyle çalışırken. Sonra böyle düetli bir albüm oldu yani.
1: Bol konuklu ve müzikal seçenekleri çok fazla, çok zengin bir albüm çıkmış oldu.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi bir şarkı daha dinleyeceğiz ve onunla sana veda edeceğiz ama o şarkıyı sen seç istiyorum. Çünkü yayından önce de konuştuk. Ben gerçekten şarkıların hepsi birbirinden güzel. Hepsini çok beğendim ama hangisini seçeceğime bir türlü karar veremedim. O yüzden topu sana atıyorum. Son çalacağımız şarkıyı da sen seç istiyorum.
0: Geçmiş geçmişte olabilir.
1: Tamam, onu çalalım. Onunla da sana veda edelim. Bu şarkıyı seçmenin özel bir sebebi var mı? Onu da sorayım dinlemeden önce.
0: Az önce Geçmiş Geçmiş'te dinliyordum Yavuz abi yolda. Rastgele şarkıları açıyordum. Hadise'nin Ara Beni'si çıktı. Onu dinledim. Ardından Geçmiş Geçmiş'te çıktı. Az önce onu kapattım. İlk aklıma bu geldi şimdi. Sen sorunca.
1: Tamam. Hadi onu dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum Emircan, zaman ayırdığın için.
0: Ben çok teşekkür ederim Yavuz abi.
1: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Like.

Sesi Fransa'dan dünyaya yayılan, karakteristik ve etkileyici fiziği ve şarkı söyleme biçimiyle benzersiz bir star olan Dalida bu şarkıyı 1968 yılında seslendirmişti. Sigane. Radyo'daydı Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bu haftada Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonlarını dinleyeceğiz. Bu şarkının Türkçe versiyonu aynı yıl yani 1968 yılında Kamuran Akkor tarafından plak yapılmış, Türkçe sözleri Sezen Cumhur Önal yazmıştı. Gönül Ferman Dinlemez, Kamuran Akkor.

kafam. Yani senin kadın, karın. Dalida'nın 1974 yılında plak yaptığı bir şarkıydı bu. Türkiye'de Fikret Şeneş şarkının Fransızca hikayesine uygun Türkçe sözler yazdı ve 1976 yılında Ayla Algan söyledi. Ne de olsa karın. Bak.

Ayla Algan 1978 yılında bir Dalida şarkısını daha Türkçe sözlerle seslendirdi ama önce şarkının orijinaline kulak verelim.

Kahire doğumlu Dalida'nın kimi şarkılarında doğu melodileri ve ritimleri kendini gösterirdi. İşte bu da öyle bir şarkıydı. Salma ya Salama. İlk kez 1977 yılında yayınlanan bu şarkı o günlerde büyük bir hit oldu. Haliyle Türkçe versiyonu da yapıldı. Sözler Fikret Çeneş'in kaleminden çıkmış, Ayla Algan söylemişti. Gönlümdeki saraya. Geldi.

Aradan epey bir zaman, tam tamına 20 yıl geçmişti ki aynı şarkıya ikinci bir Türkçe versiyon yapıldı. Salmaya Salama 1997 yılında Alabina tarafından yeniden seslendirilmiş ve bir kez daha dünya çapında hit olmuştu. 1998 yılında Mutaf da Şehrazat'ın yazdığı sözlerle seslendirdi şarkıyı. Ya sana ya bana, Mutaf.

Mevzu 80'ler. Şinanay da yavrum, şinanay, şinanay da şinanay, hopa şinanay, şinanay, şinanay. 70'lerin sonlarına doğru başlayan ve dünyayı kasıp kavuran disco modası aynı dönemde Türkiye'de de etkisini göstermiş. Bu furya 80'lerin ortalarına dek sürmüştü. O günlerde özellikle eski Türk sanat müziği şarkılarını disco ritmiyle yapılmış yeni düzenlemelerle söylemek pek moda olmuştu. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

60'ların sonlarında büyük bir hit olmuş ve adeta bir marş gibi dillere düşmüş Samanyolu, Zerrin Özer'in 1980 yılında yayınlanan ilk albümünde Esin Engin'in disco düzenlemesiyle yer aldı. Orijinali vals ritmindeki bu romantik şarkıyı Zerrin Özer dönemin gençlerine, tam da dönemin ruhuna uygun bir biçimde tanıtıyor. Artık gençler diskoteklerde Samanyolu'yla dans ediyor.

80'lerde Türk popunda hüküm süren disco Alaturka modasına uyan bir başka isim de Sevda Karaca oldu. 1981 yılında ikinci albümünü yayınlayan Sevda Karaca, bu albümde bir dönemin dillerden düşmeyen şarkısı Unuttun Beni Zalim'i disco ritminde bir düzenlemeyle seslendirdi. Bir sevda geldi başıma. Sevda Karaca.

Besteci ve solist Yıldırım Gürses 80'lerin ilk yarısında çok popülerdi. Öyle ki Ajda Pekkan bile bu popülerliğe kayıtsız kalamadı ve 1981 yılında yayınlanan albümünde tam 5 Yıldırım Gürses bestesine birden yer verdi. Bir Garip Yolcuyum 70'lerden kalan bir şarkıydı ama Garo Mafya'nın bu yeni düzenlemesiyle tam da 80'lerin disko modasına uygun hale gelmişti.

Yine 70'lerden bir Alaturka şarkının 80'ler disco düzenlemesini bu defa Coşkun Demir'den dinledik. Sen bensiz, ben sensiz. 80'lerin ruhunu yakalamak ve diskoteklerde çılgınca dans etmek için illa yabancı şarkılar mı lazımdı? Eski şarkıların disco versiyonları da pekala işimize yarayabilirdi. Mesela Sibel Egemen yine bir dönemin çok popüler bir Yıldırım Gürses şarkısı olan Son Mektubu dans edilebilir bir versiyonla söylüyor. Bize de dinlerken dans etmek düşüyordu. Neden olmasındı?

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

gülümse. Hatırla. Hisset. Zaman tüneli seninle. Burası Radyo D.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.
1: 80'ler, 90'lar, 2000'ler, tüm efsaneler burada. Radyo D'de.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.